Hayat ve değil ha enciyet. Tekfet admet sa uruç intlawak mezana a. Hat kuiz bi anza çubir abhiz. Uç kuş mit eş hupas. Naya sa eş hupas. Akak matak wawa akçatza. Hayatuk bumak ah anuk. Ik hukat satsa en çukkak.